Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor.

yaprak dallar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Yumma gözlerini, uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak dallar üşüyor. İçinde kış gibi bir mevsim üşüyor.

olup yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim.

Sen ve ben Lila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şiirin uyaklarıyız.